0: Alo.
1: Bağırdız. Anışın gağırlı ya.
0: Oba.
1: Bir daha gel neyse.
0: Kaç kan yadın gerini. Oba.
1: Gago.
0: Gago can şamı kalışa.
2: Erkusa.
0: Başa mı erkusa ne garoş?
2: Şat şat gozam yatta vektorup geneli.

0: Papa Kasım.
1: Ha. Ege kesi hemen kavga
0: ettiler. Ne var gibi
2: La karam tam.
1: Samcan dur ne var
2: La. La. Rox. Cigarov.
1: Hamid.
3: Hamid. Samoy Samoy Damir.
0: Afçı. Balacız bas.
1: Şatlam ne var gibi. Samoy tanem et. Tokyo Samoy ne var gibi. Ne var gibi. Yerden kes. Samcan Samoy tanem.
4: Esaraf kalmıyor ki.
0: Ya bu iş ne?
1: Samcan miyat lav bana. Miyat cütak ne var ki yerke mahperes.